0: Yes, sir.
1: Sağ ol, hadi sosyal kalkmayacak, öğretmeyi
0: çıkartacak, notu kızın edin, daha yeri de okuldayım. Notu kızın ne olacak? Ben de sorayım, dışarı sakın.

Well, if I get that, yep. Fakat Jetson Strip'ı 13 milyon sosyal sandığı var. Alex'e çok Jetson Strip'ı var. Dikkat edildi.

0: Mesela bir saat harcılmayacağım. Mesela bir saat harcılmayacağım.
1: Mesela bir saat harcılmayacağım.

Sağ kalp yasak efendim. Sağ kalp yasak efendim. Sağ kalp yasak efendim. Bu lesen kanser sosyal tıkı boyu elektrasyon tıkı lesen efendim. Etik yasak efendim. Pour un système d'alarme défectueux dans la chute à déchets en attente d'un responsable, plus 22.

Franca saca avanzar. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça

0: düz düz bulursan kanka.
1: Tamam kanka, sen de saçma
0: sapan. Düz düz bulursan kanka, düz düz bulursan kanka. Düz düz bulursan kanka, düz düz bulursan kanka.